0: Batı'da, Avrupa ve Almanya'da siyasi atmosfer sertleşiyor. Irkçı söylemler artık sadece marjinal çevrelerde değil, parlamentolarda da daha fazla yer buluyor. Savaşlar, ekonomik belirsizlikler, artan yaşam maliyetleri, iş güvencesi, iyi bir sağlık sigortası ve emeklilik sisteminin geleceği milyonlarca insanı kaygılandırıyor, uykularını kaçırıyor. İşte tam da böyle bir dönemde arka arkaya göç kökeni olan dernekler, organizasyonlar ve yapılanmalar birlik ve dayanışma çağrıları yapıyor. Biz de buradan bunları ve arkasındaki amaçları, planları ilk ağızdan bilgiyle duyuruyoruz, yer yerine koyuyoruz, tartışıyoruz. Yine böyle bir etkinlik hafta sonunda Köln'deki Tanzbrunnen'de gerçekleşecek. Sloganı dayanışma ve birlikte yaşam. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu'nun kısa adıyla DİDİF'in geleneksel festivali yalnızca konserlerden ve kültürel etkinliklerden oluşan bir buluşma değil. Organizatörler bu festivali savaşlara, ırkçılığa ve toplumsal ayrışmaya karşı verilen kolektif bir yanıt olarak tanımlıyor. Binlerce kişinin bir araya geldiği bu etkinlikte müzik, edebiyat ve siyaset aynı sahnede buluşuyor. Peki bu nasıl olacak? DİDİF artan popülist ve aşırı sağcı akımlara nasıl panzehir olmayı hedefliyor? Geçmişi ve bugünü nasıl, gelecek için hedefleri neler? 10 yıllardır Almanya'da nasıl ayakta kalabiliyor? Yeni kuşaklara da ulaşabiliyor mu, yoksa daha çok eski kuşak göçmenlerin taşıdığı nostaljik bir gelenek mi? Bugün bu soruları cevaplayacağız.
1: Sevgili dostlar, 13 Haziran'da Köln'de buluşuyoruz. Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı birlik ve mücadelemizi daha da güçlendirmek için. 5. kez buluşuyoruz. Yine Tanzburnu'nun güvenlik arasındaki parkta buluşuyoruz. Motomuz bu sene daha da önem kazanıyor. Savaşlar son hızıyla sürüyor. Emekçilerin haklarına saldırılar son hızıyla sürüyor. Ama buna karşı ırkçılığın çözümü olmadığını, ırkçılığa karşı emekçilerin birliğinin asıl geleceği ve umutlarımız büyütmek için önemli olduğunu mesajını vermek için sizleri de bekliyoruz. Hem müzik, hem kültür, hem konuşmacılar ve güzel bir program sizleri bekliyor.
0: Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu'ndan Zeynep Sefariye Ekşi bu sözlerle davet ediyor herkesi Tanzbrunnen'deki festivale. Ekşi birazdan stüdyoda konuğumuz olacak. Tamamen gönüllü emeğiyle böylesine büyük bir organizasyon nasıl yürütülüyor ve en önemlisi AfD'nin yükseldiği, toplumsal kutuplaşmanın arttığı bir dönemde DİDİF'in savunduğu dayanışma fikri gerçekten karşılık buluyor mu, kendisinden dinleyeceğiz. Ekibimizden Serap Doğan festival programının detaylarını derleyecek. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Gökçe Göksu. Serap, öncelikle festivalin tarihinden başlayalım. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu'nun Birlik ve Dayanışma Açık Hava Festivali'nin geçmişi uzun yıllara dayanıyor. İlk açık hava festivali ne zaman yapıldı?
2: Gökçe, DİDİF'in Almanya'da işçileri, emekçileri ve göçmenleri bir araya getirme geleneğinin bir parçası olarak ortaya çıktı bu açık hava festivali. 1980 yılından itibaren başta uzun yıllarca kapalı etkinlik salonlarında yapıldı festivaller ve ilk kez 20 Haziran 2015'te Dortmund kentinde Rhein Park'ta açık havada gerçekleşti. O dönem DİDİF'in başkanı olan Hüseyin Avgan açık hava festivalinin çıkış noktasını şöyle anlattı mikrofonumuza.
3: 20 Haziran 2015 tarihinde Dortmund'da gerçekleştirmiş olduğumuz birinci Açık Hava Festivali ırkçılığa, ayrımcılığa ve savaşa karşı birlik festivali olarak gerçekleşti. Çünkü açık hava festivalleri hem program olarak hem de zenginlik olarak salon festivallerinden daha olanaklı olduğunu düşünerek böyle bir işe başladık.
0: Amaç neydi peki yola çıkarken?
2: Temel amaç farklı kökenlerden işçileri, gençleri, kadınları ve aileleri partiler üstü demokratik ve eşitlikçi bir dayanışma ortamında buluşturmaktı. Birlikte yaşamın, ortak sorunlara ortak çözümler üretmenin önemini vurgulamak istiyordu. Aynı zamanda ırkçılığa, ayrımcılığa ve toplumsal eşitsizliklere karşı ortak bir ses oluşturmak da hedeflerimiz arasındaydı, diyor Hüseyin Avgan.
3: 2015 yılında özellikle ırkçılığın, ayrımcılığın derinleştiği bir dönemde, emekçiler arasındaki kutuplaşmanın, ön yargıların büyüdüğü bir dönemde emekçileri, yerli ve göçmen emekçileri bir araya getirmenin açık hava festivallerinde daha olanaklı olacağı fikriyle bu ilk açık hava festivali gerçekleşti.
2: İlk açık hava festivali olması açısından eksiklikler de olduğunu ekliyor Hüseyin Avgan.
0: Festival sonraki yıllarda nasıl bir gelişim gösterdi Serap?
2: Festivali daha iyi nasıl örgütleyebiliriz sorusunun ortaya çıktığını belirtiyor DİDİF Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Avgan. Bu festivali sendikaların, demokratik kurumların, kültür sanat çevrelerinin ve farklı topluluklardan insanların buluştuğu geniş katılımlı bir festival haline nasıl getirebiliriz konusunda kafa yormaya başladıklarını da anlatıyor.
3: İkincisini de 2017 tarihinde Köln'de gerçekleştirdik. O günden bu yana da federasyonumuz bu açık hava festivallerinde özellikle değişik uluslardan işçi ve emekçilerin bir araya gelmesinin gerçekten teşvik edilmesi, güçlendirilmesinin bir aracı olarak bu festivalleri değerlendiriyoruz. Ve geldiğimiz noktada işte sergilerle, kitap standlarıyla, çocuk programlarıyla, yazar buluşmalarıyla zenginleştirmiş olduğumuz bu açık hava festivalleri gerçekten geniş işçi ve emekçilerin bir araya gelmesini daha bizim açımızdan daha da kolaylaştırdı. Taleplerimizin dile gelmesinde ya da iş yerlerimizi savunmak için birlikte grevlere, boykotlara çıktığımız emekçilerle aynı zamanda bir araya gelmenin bir vesilesi, iyi bir gün geçirmenin bir vesilesi olarak bu açık hava festivallerini değerlendiriyoruz.
0: Festivalin bugünkü önemi konusunda peki neler söylenebilir?
2: Gökçe, hepimizin bildiği gibi bugün Avrupa'da ve dünyada savaşların, kutuplaşmanın, ırkçılığın ve sosyal haklara yönelik saldırıların arttığı bir dönemden geçiyoruz. DİDİF Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Avgan'a göre işçi ve emekçilerin düne göre birliğe, beraberliğe ve dayanışmaya daha fazla ihtiyacı var. Çünkü son yıllarda bütün dünyada işçi ve emekçilerin yaşam koşulları daha da ağırlaştı. Yoksulluk bu kesimler içerisinde daha da derinleşti diyor ve ekliyor Afgan.
3: Savaşlara ayrılan bütçelerin, silahlanmaya yatırımların artması, işçi ve emekçilerin gerçekten günlük ihtiyaçları olan kamu hizmetlerinin birçoğunun daha da kötüleşmesini beraberinde getirdi. Ve bunları suistimal eden özellikle ırkçı parti AfD ise işçi ve emekçileri kandırmaya, işçi ve emekçileri karşı karşıya getirmeye, bölmeye ve bir anlamıyla bugünkü devam eden hükümet politikalarına destek vermekten başka bir anlam ifade etmeyen emekçilerin bölünmesine hizmet etmekte. Bu bölünmüşlüğü kırma, yoksulluğu gerçekten kader olmaktan çıkarma açısından da işçi ve emekçilerin bir araya gelmesi, iyi bir gün geçirmesi, yeniden enerji toparlayıp kendi talepleri için mücadele etmesini bu tür festivallerle biraz daha teşvik edebiliriz diye düşünüyoruz. Onun için 13 Haziran'da 5.sini gerçekleştirmiş olduğumuz festivalde tüm emekçileri de katılmaya davet ediyoruz.
0: Gelelim o halde Hüseyin Avgan'ın da herkese davette bulunduğu Köln'de önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek olan Birlik ve Dayanışma Açık Hava Festivali'ne. DİDİF tarafından organize edilen 13 Haziran'daki festivalin sahne programında hangi isimler var Serap?
2: Her yaştan kitleye hitap edecek sanatçılar ve müzik grupları var programda Gökçe. Örneğin gençler arasında popüler olan ve sevilen Gaye Su Akyol.

0: Sonra hem gençlere hem de ileri yaştakilere hitap eden halk müziği sanatçısı Mustafa Özarslan olacak sahnede. Kürtçe müzik yapan Agirejian grubu Didif Gençlik Örgütü'nün bir yaz kampında kurmuş olduğu Almanya'nın farklı şehirlerinden ve diğer Avrupa ülkelerinden müzik sevdalılarını bir araya getiren ve Didif'in resmi müzik kolektifi olan Kontrast grubu da sahne alacak. Almanya'da politik ve sol eğilimli, özellikle de işçi şarkılarıyla tanınan Kai Degenhardt yine programda yer alan bir diğer isim Gökçe.
1: Sadece müzik değil, festivalde başka etkinlikler de var, öyle değil mi?
0: Evet Gökçe, Didif'in Birlik ve Dayanışma Açık Hava Festivali konserlerin yanı sıra sanat ve dans gösterilerine, söyleşilere, çocuk programlarına, sergilere, grafiti çalışmalarına ve kitap standlarına da ev sahipliği yapacak. Unuttuk belki, ekleyelim bunu da, 2 yılda bir yapılıyor geleneksel olarak bu Açık Hava Festivali ve tüm bunlar bu sene 13 Haziran Cumartesi günü saat 14'ten itibaren Köln Tanzbrunnen'de ziyaretçileri bekliyor.
1: Bu arada dinleyicilerimizin festivale bilet kazanma şansı da var. Kozmo Türkçe'nin Facebook hesabından 5 çift bilet hediye ediyoruz. Katılım koşulları hesabımızda, göz atmayı ihmal etmeyin. Çok teşekkürler Serap derlediğin bilgiler için. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu'nun çalışmalarını, Köln'deki festivalin arkasındaki örgütlenmeyi ve Almanya'da değişen siyasi atmosferin bu etkinliğine nasıl yansıdığını Didif Yönetim Kurulu'ndan Zeynep Sefariye Ekşi ile konuşuyoruz şimdi. Hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Öncelikle Didif'i biraz tanıyalım. Didif nasıl bir yapılanma? Almanya'da hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Hangi hedeflerle yola çıktı? Bugün hangi hedefleri güdüyor? Evet.
2: Didif önce belki tarihi bir bilgi, 1980 yılında kuruldu ve bugün Almanya'nın 30 şehrinde yerel derneklerimiz var. İlk kurulduğu yıllarda çalışmalarının içeriği birazcık Türkiye'deki demokrasi mücadelesiyle dayanışma olarak sürüyordu. Ama ilerleyen yıllarda gerçekten şuna karar vermek Didif için çok önemliydi. Biz nereliyiz? O dönemlerde, o yıllarda da özellikle göçmenler arasından çok tartışılan bir soruydu. Nereliyiz? İki taraflıyız. Nereye aitiz duygusu, düşüncesi. O tartışmalar, toplumsal bir yönü olan bu tartışmalar çerçevesinde de Didif'in aldığı karar şu oldu ki kuruluş bildirgesinde de bu var. Yaşadığımız ülkenin işçi ve emekçilerin kaderi neyse Türkiye'li göçmen işçilerin kaderi de ortaktır. Ana fikrinden kalkarak özellikle 90'lı yıllardan sonra çalışmasını politik olarak tamamen bu hedefe bağlı olarak geliştirdi. Belki diğer, elbette Almanya'da tek göçmen örgütü, tek göçmen kurumu biz değiliz. Ulusal, dinsel ayrımlar üzerinden Alevi, Kürt, Türk, Sünni veya başka ülkelerin çeşitli göçmen örgütlenmeleri var ama Didif'i belki en temel ayıran yönü ne olarak nedir diye sorsanız derim ki Didif ulusal, etnik veya dinsel temelde örgütlenen bir örgütlenme değil. Biraz önce dediğim anlayış çerçevesinde bu ülkede yaşayan halkla, bu ülkenin işçisi emekçisiyle göçmen işçilerin birlikte yaşamının, birlikte mücadelesinin, ortak sorunlarının ortaklaşarak, birleşerek, çözülerek çözümünün mümkün olduğu fikrinden hareketle bu çerçevede çalışmasını yürüttü. Bütün ana fikrimiz bunun üzerinden, derneklerimizin örgütlenmesi, merkezi çalışmalarımız buradan devam etti. Ama son yıllarda Didif'in şöyle bir özgünlüğünün daha büyük bir ihtiyaç olduğunu da görüyoruz. Biliyorsunuz sadece Almanya'da değil, dünyanın birçok ülkesinde aşırı sağ, milliyetçilik, ırkçılık yükselmeye devam ediyor. Bu da bizim aynı zamanda göçmenler olarak örgütlenmemizin ne kadar önemli olduğunu, ama kendi içimize kapanmak için değil, tam da bu içe kapama, getolaşma, getolaştırma veya dışlama politikalarına karşı gerçekten halklar arasında, emekçiler arasında bir köprü oluşturma, ortak sorunlar noktasında kaynaşma, kültür olarak birbirini tanıştırma ve daha fazla bir araya gelişlerin, ortak mücadeleyi de büyüteceği fikriyle genel olarak bu ana fikirden hareket ettik bugüne kadar.
1: Üyelerinize ve çevredeki insanlara ne tür hizmetler sunuyorsunuz? İnsanlar neden Didif çatısı altında toplanmayı tercih ediyor?
2: Sadece üyelerimize değil, oldukça hani her derneğimizin belli bir üye sayısı var, belli bir yapısı, struktur var ama hitap ettiğimiz kesim aslında üyelerimizin de ötesinde. Birincisi bu ülkedeki gelişmelerden ekonomik, politik, sosyal olarak haberdar edilmesi. olaylardan, çünkü hepimiz bu ülkedeki yaşananlardan etkiliyoruz. Türkiye'den daha çok, Türkiye'nin etkisinden daha çok iş yerimizde hangi gelişme oluyorsa, sokakta hangi gelişme oluyorsa, çocuğumuz için hangi gelişme varsa direkt bizler de etkileniyoruz. Onun için birisi Türkiye'lerin sendikalarında aktif olması, iş yerlerinde aktif olması, işçi temsilcisi olması, sendika üyeleri olması, kadınıyla erkeğiyle, üniversitelerde eğitim yapan gençlerimizin aynı zamanda üniversitedeki güncel sorunlarıyla o çerçevede işte Alman gençleriyle bir arada örgütlenmesi. Yani bunu çok geniş bir yelpazeyi sıralayabiliriz altında. Ama temel mesele gerçekten göçmen olduğumuzun özgürlüğünü unutmadan bu çerçevede çalışmayı yürütüyoruz. Derneklerimizin iç yapısına gelince birincisi yönetim kurumlarımız. Yani hem yerel derneklerimizde hem de merkez olarak tamamen üyelerimiz tarafından seçiliyor. Demokratik bir şekilde seçiliyor. Her isteyen üye olabilir. Irkçı ve faşist olmayan herkes derneğimize üye olabilir, aktif olabilir. Aynı zamanda derneklerimizin kapısı sadece politik olarak politikleşmiş kişilere değil elbette. Bu her partiye üye olan, dediğim gibi ırkçı olmasının ötesinde kişiler üye olabilir. Kadın grupları, sendika işçi grupları, gençlik grupları, kültür edebiyat konuları gibi geniş bir yelpazemiz var.
1: Peki Almanya'da doğup büyüyen ikinci, üçüncü genç kuşak göçmenleri kazanmada ne kadar başarılısınız?
2: Göçmen gençlerin de özgür örgütlenmesinin gittikçe, biraz önce genel toplumsal açıdan söylediğim gibi, daha fazla ihtiyaç var gençlerin özgür örgütlenmesinin. Çünkü göçmen olmaktan kaynaklanan kindergarten'dan, kreş döneminden başlayın da meslek hayatına atılanlar gerçekten birçok bariyerlerle karşı karşıya gençlerimiz. Kreşteki işte kreşe kabul edilmekten, kreşe alınmaktan, tabii bu tamamen sadece göçmen olmasıyla ilgili de değil. Hangi toplumsal kesime ait olduğuyla da ilgili göçmen ailelerin. Zengin göçmen de var. Onların yaşadığı sorunlar, maddi sorunlarla boğuşan, ay sonunu zor getiren, cebine giren paranın yaşam, asgari düzeyde yaşam şartlarına yetmediği bir şekilde yaşamak zorunda kalan göçmen aileler var. Bunlar için eğitimde eşitsizlik, eğitimdeki gerçekten ayrıcalıklar, eğitimin gittikçe daha paralı ve aileler yük haline gelen politikalar haline dönüştürülmesi, üniversite şekilde üniversite harçlarının artması, üniversitelerin bugün pahalı ve daha çok zengin çocuklarına kapılarını açan bir kurum haline gelmesi gibi pek çok sorunu etkiliyor. Gene aynı şekilde Ausbildungsplatz, meslek yerleri. Bugün Hauptschule'lerin büyük çoğunluğu göçmen çocuklar gerçekten. %80'i, %90'ı göçmen çocuklar. Aynı şekilde üniversitelere giden akademisyen çocuklar, akademisyen ailelerin çocukları daha çok üniversitelere gidiyor. Orada da ayrımcılığın, nasıl eğitimdeki eşitsizliğin sonuçlarını beraber yaşıyoruz. Bizim derneklerimizde gençlik gruplarımız var. Ama son dönemde sadece göçmen gençler olarak örgütlenmenin ötesinde başka uluslardan gençlerin de İşte bir araya gelmesinin şartlarının yaratılması, sosyal olarak, kültür olarak, eğitim ve işte meslek hayatındaki sorunlar için, aynı zamanda Alman gençlerinin de aynı sorunları yaşayan Alman gençlerinde ortaklaştığı yeni farklı örgütlenme tipleri de gelişmeye başladı. Birçok şehirde bugün internasyonel gençlik dernekleri oluşmaya başladı. Didif gençliği de bunların içinde yer alıyor. Yani hoşnutsuzluk çok fazla gençlik arasında, gidişattan işte okuldaki, eğitimdeki sorunlarında olsun, aldığı ilk maaşın ne kadar hayat şartlarını sürdürmeye yetmediğini görmesi açısından olsun. Bu açıdan sorunların paylaşıldığı yön bir yana, ama da kültürel olarak da derneklerimizin müzik grupları, gençlerim var. Haftanın belli günlerinde serbest zaman geçirdikleri programları var. Kendi ürettikleri, kendi yaşadıkları programları var. Aynı zamanda belki şu da önemli. Her sene Didif olarak Didif gençliğimizin kampı var Almanya çapında. Birincisi bu hem maddi olarak çok ucuza gelen alternatif bir tatil olma özelliği sağlıyor. Gerçekten 300 euro gibi bir miktar. Ama aynı zamanda da gençlerin orada bir grup içinde beraber olma, eğlenme, müzik üretme, tiyatro üretme, belki gazete çıkarma veya ilgili olduğu konuda politik sosyal konularda tartışmalar yapma gibi çok yönlü programların olduğu gençlik kamplarımız var. Bu bizim gençlik çalışmamızı çok ilerleten bir araç olmaya devam ediyor. Bu sene de gene Avusturya, Ataziye'de gençlerimiz 1000'e yakın bir katılım bekliyorlar. Yani gençliğimiz, çünkü buralıyız ama geleceğimiz de gençliğimiz üzerinden şekillenecek. Bir nesil yaşlandı, bir nesil hayatının belki son demlerini yaşıyor ama burada yaşayan gençlerin özgür olarak kendi sorunlarına sahip çıkan Alman gençleriyle ortaklaşmaya, ortaklaş yapmak için atacağı adımlar oldukça önemli. Derneklerimiz bunun zeminini yaratmaya çalışıyor. Gençlere bu olanakları sunmaya çalışıyor. Olanaklarımızı gerçekten gençler için her şeylerin çok önem verdiğimiz bir alan gençlik çalışmamız diyebilirim.
1: Festivale gelelim istiyorum. İki senede bir düzenlenen DİTİF Festivali bu yıl yine binlerce kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Tamamen gönüllülük temelinde bu ölçekte bir organizasyon nasıl yapılır? Nasıl başarıyorsunuz bunu?
2: Yani iki senede bir yapıyoruz çünkü her sene böyle bir çalışmayı yapmak gerçekten kolay değil. Hemen hemen ya geçen yazın bitiminden bu yana çalışmalarımız sürüyor. İşte Haziran ayında festivalimiz yaklaşıyor. Hiçbir şekilde profesyonel paralı bir emek söz konusu değil. Tamamen üyelerimizin, yönetim kurullarımızın festival start başlama şeyi verildiği anda, hazırlığı başladığı andan itibaren derneklerimizin bir araya, üyelerimiz bir araya geliyor. Sadece üyeler değil, bu çalışmaya ilgi duyan herkesin bir araya gelmesi, görevlerin tespit edilmesi, iş bölümünün yapılması ve gerçekten sonuçta belli bir miktarda bilet insanlara ulaştırılması lazım ki alanda buluşulsun. Bunun yolu yöntem sadece bilet satmak değil. Evleri ziyaret, çalışmalarımız içinde festivalin tanıtımı. Yani gerçekten sadece hani kültürel bir yönü var festivalimizin. Bunun bir çekiciliği var. Güzel müzik grupları, her kesimden kültürel ilgiye hitap eden bir zengin sahne programı var ama onun dışında da dönemin belki bir özelliği bize kolaylık sağlıyor gittikçe. Festivalimizin mottosu bildiğiniz gibi birlik ve dayanışma.
1: Dayanışma.
2: İşte beşincisini bu sene yapıyoruz bu motto altında. Ama son yıllarda özellikle bu sene bu mottonun çok daha önemli olduğunun farkındayız. Çünkü ülkedeki şartlara bakarsak aşırı sağ, savaşa ayrılan milyarlarca para, sosyal haklara gerçekten Almanya'nın son dönem, son yıllardaki tarihi içinde baktığımızda sosyal haklara en fazla saldırının planlandığı bir dönem. Bütün bunları aşmanın bir tek yolu var, birlik ve dayanışma. Onun için bölme politikaları, onun için emekçileri düşmanlaştırma politikaları zaten kendi politikalarının başarılı olması için bir araç olarak gündemde. Ama biz festivalimizde biz bu bölme politikalarını aşıp birleşebilirsek güzel bir gelecek kazanabileceğimiz gibi aynı zamanda bugünün sorunlarını da buradan cevap vereceğiz diye. Bu fikir belki üyeleri ve üye olmayan insanları gerçekten motive ediyor bu fikir için çalışmak, birlik ve dayanışmayı sağlamak, ırkçılığa tepki duyan herkesi, 8 saatlik iş gününün çalınmasına karşı olan her işçiyi, ne bileyim işte sağlık konusunda zaten sıkıntılar çeken ailelerin sağlık reformuyla daha da kötüleşecek sağlık koşullarına kin duyan insanların fikirlerinin taşınması, o tepkinin, o öfkenin ama aynı zamanda birlik ve dayanışma fikrinin harmanlandığı bir ortam olacak. Bence asıl motivasyon hani iyi bir örgütlenme, iyi bir iş bölümü, günlük çalışmanın planlanması, büyük şehirlerde semt gruplarına varana kadar gençlerimiz, kadınlarımız, semt gruplarımız bir araya geliyor. Bir bir evleri dolaşıyoruz, etkinliklere katılıyoruz, özel bir araya geliyoruz. Sokaklar afişle donatıldı, neredeyse köndeyiz. Hemen hemen girilmeyen ev veya semt kalmadı diyebiliriz. Ama asıl başarı bence o fikir etrafında birleşme isteği, potansiyeli, azmi.
1: Günlük siyasi ve politik gelişmeler yani festivalin mottosunu, festivalin ana fikrini oluşturmada, belirlemede sizi ışık tutuyor. Festivalin programına baktığımızda müzikten edebiyata, söyleşilerden politik tartışmalara kadar geniş bir yelpaze var bahsettiğiniz gibi. Kültürel etkinliklerle sosyal haklar, sendikal mücadele ve barış talebi arasında nasıl bir bağ kuruyorsunuz?
2: Kültürel etkinlikler insanların en fazla severek bir araya geleceği araçlar biliyorsunuz. Ama kültürel etkinliklerin de kültürel programların da bir tarafı söz konusu. Yani orada da bir taraf olmak, kimden yana, emekten yana, ezilenden mesaj vermek önemli. Onun için bizim programımızda seçtiğimiz gruplar da aslında rastgele gruplar değil. Moğollar biliyorsunuz yılların Türkiye rock grubu hep protesttir, bir mücadeleye çağırır, bir şey yapmalıyız mesajını verir. Kürtçe dili baskı altında olan bir dil, Kürtçe dilinde birlikte halaylar çekmek, rock tarzı, halay müziği harmanlanmış bir ortam var ama aynı zamanda bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin kültürünün de Türkiye'li emekçileri tanıtılması, gösterilmesi ve orada da ortaklaşma gerekiyor. Bunun için de programımızda Almanca rap grubu gençlerin Jung Arbeiter grubumuz var. Kai Degenhardt barış şarkılarını yazan ve söyleyen bir ilerici sanatçı. Ona yer veriyoruz. Aynı zamanda ama yazarlar var. masalarını açacaklar, okurlarıyla buluşacaklar. Fehim Taştekin olsun, Gamze Kuposhık, babası biliyorsunuz Dortmund'da NSU cinayetine kurban giden birisi. Yani çok yönlü bir program. Ama şeyi de söyleyelim, çocuk köyü var, aileler rahatlıkla gelebilir. Yani bunun hepsinin harmanlığını birlikte mücadele eden, birlikte aynı zamanda da halay çekebilmeli, birlikte türkü söyleyebilmeli. Festivalimiz gerçekten o birlikte olmanın mutluluğunu, güvencesini, ortamını sağlayan özel bir alan olacak yani o gün.
1: Didife'nin nasıl bir örgütlenme modeliyle faaliyet yürüttüğünü, gönüllülük temelinde böylesine büyük bir festivali nasıl hayata geçirdiğini ve Almanya'daki güncel siyasi gelişmelere nasıl yaklaştığını Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Safariye Ekşi ile konuştuk. Çok teşekkürler size. Harika bir festival günü ve bol katılım diliyoruz.
2: Teşekkür ediyorum ve değer Kozmo Türkçe'ye aynı zamanda Didif adına da sağ olun.
1: Köln Tanzbrunnen'da 13 Haziran'da Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu'nun kısa adıyla Didif'in düzenleyeceği festival konumuzdu. Artan ırkçılığın, aşırı sağın yükselişinin, savaşların ve ekonomik belirsizliklerin gölgesinde dayanışma ve birlikte yaşam fikrinin nasıl savunabileceğini ele aldık. Didif Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Sefariye Ekşi ile federasyonun hedeflerini, festivalin arkasındaki düşünceyi ve gönüllü emeğiyle yıllardır ayakta kalan bu büyük organizasyonun nasıl yürütüldüğünü konuştuk. Ayrıca Didif'in yeni kuşaklara ulaşma çabasını, Almanya'daki göçmen toplumunun değişen ihtiyaçlarını ve toplumsal kutuplaşmanın arttığı bir dönemde dayanışma çağrılarının ne kadar karşılık bulduğunu değerlendirdik. Ekibimizden Serap Doğan festival programının ayrıntılarını aktardı. Kozmo Türkçe'nin Facebook hesabından 5 çift bilet hediye ediyoruz festivale. Hesaba göz atarsanız katılım şartlarını görebilirsiniz. Bol şans. Kozmo Türkçe'de bu ve bunun gibi hayatın içinden ucu hepimize dokunan konuları ele alıyoruz. Bizi başta ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde buluşmak üzere sevgiyle kalın.
3: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.